0: Herkes yaşasın.
1: Ben.
0: Bu da işte.
1: Mitigate, repeat.
0: Bu da işte.
1: Mitigate is extended.